korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. İncitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Size ayetlerde okunanlar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Artık murdardan, pislikten, efsan, put ve putlaşanlardan ve yalan sözden kaçının. Allah'ı birleyip ona yönelin ve ona ortak koşmayanlar olarak bu yasaklardan kaçının. Bilesiniz ki Allah'a ortak koşan kimse sanki gökten savrulup düşmüş de kuşların didikleyip kapıştığı veya rüzgarların uzak bir yere sürükleyip götürdüğü kimseye benzer. Bu böyledir. Kim Allah'ın dininin alametlerine, hükümlerine saygı gösterirse, gerçekten bu, kalplerin takvasından, Allah'a saygısından ve karşı gelmekten sakınmasındandır. O alametlerden olan kurbanlık hayvanlardan, belli bir zamana kadar süt ve yünlerinde sizin için menfaatler vardır. Sonra kurbanlık olarak varacakları yer, Beyt-i Atik, Kabe'dir. Biz, her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken, üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer, birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Her zamanki gibi program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim, ideal iletişimin unsurlarından bize programımızın başından itibaren bahsediyorsunuz. En son iman okur yazarlığı gibi çok orijinal bir kavramla tanımladığınız bir mevzudan bahsettik. Bugünlerden devam ediyoruz.
1: Evet. Biliyorsunuz geçen hafta acı, evet, ve o acının biz okunması gerektiği bir bilgi olduğunu ve insan hayatının acı her zaman bir şekilde bir döneminde en az bir kere bir acının en az bir kere, yani bu defaatlerce olabilir, nasıl okunması gerektiği konusunda konuşurken bir müminin sahip olması gereken basirete biz iman okur yazarlığı demiştik. Tabii burada konuyu daha da açmak isterim. Ancak bundan önce bir şeye girmek istiyorum. Biz genellikle basiretimizi kullanmayı engelleyen ve bizi birazcık reaktif, yani olan şeylere tepki gösterme alışkanlığından kaynaklı bir şey yaşıyoruz. Kişilerin, hani mümin dediğin, dilinden, elinden, onun tavırlarından emin olduğu insandır. Biz bunu gayret içindeyiz. Sen, ben, dinleyicilerimiz ve buna hayır diyen yok. Fakat bir yandan bakıyorsunuz, kendi evimizde, kendimiz dahil, yakınlarımıza şunları öğretiyoruz. Aman ha çocuğum, dikkat et. İşte güvensizliği ve güven telkin etmeyen insanların varlığından kaynaklı sorunlar yaşıyoruz.
0: Şöyle, evet, özetleyebilir, buyurun, muyuz onu? Ben sana güveniyorum ama topluma güvenmiyorum.
1: Evet. Oysa biz de bir toplumun bir parçasıyız ve bu güvensizlik bizi nereye götürüyor diye baktığımda ciddi anlamda bir kaosa götürüyor gibi geliyor. İşte alınan tedbirler noktasında bakıyorum, benim kendimi güvende hissedeceğim, benim hakkımda konuşulmayacağına inandığım, gittiğimde aslında derdimin dertlerinin derdim olduğu, derdimin dertleri olduğu ve
0: huzur ve
1: rahatlıkla paylaşabileceğim ortamlarımızın sayısının gittikçe azaldığını gözlemliyorum. Herkes en güvenilir yerin kendi evi olduğunu kabul edip doğruca evlerine koşan insanlar ve dışarıya güvenmeyen insanlar. Bu tabii bizim iman okur yazarlığımızın
0: bir zafiyeti mi acaba?
1: Evet, hani gözdeki oluşan şey vardır ya, kataraktları.
0: Evet, evet.
1: Yani görmemizi hakikaten engelliyor. Oysa biz biliyoruz ki siz birbirinizi sevmedikçe, siz birbirinizin derdiyle dertlenmedikçe ve siz birbiriniz için yaşamadıkça gerçek mümin olamayacağız. Peki bugün bakın, yani eskiden ayırt edilirdik görüntüyle, duruşla ve bilirdik ki o sıcaklığı hissederdiniz. En azından benim bugünlerde yaşadığım bir şey anlamında paylaşıyorum. Asistan olduğum dönemlerde ilk tanıştığım Müslüman camialarda duyduğum bir şey vardı. Eminlik. Hı hı. Ve öyle bir şeydi ki beni çok mutlu ederdi. Çünkü dış çevremde çetin bir savaş veriyorsunuz. Yani savaş derken işte iş yeri, senin yolunu kesmeye çalışanlar, bir yandan sana mobbing uygulayanlar, ne bileyim, bir sürü şey var.
0: O zaman inançlı insanlar çerçevesinde bu mevzuyu ele alıyoruz değil
1: tabii
0: mi hocam?
1: Şu an
0: yani
1: öyle.
0: Diğerleri mazur
1: zaten
0: görülebilir o tavırlarında
1: zaten
0: belki.
1: Ben ondan sorumlu değilim. Ben, evet, Müslümanlığını iddia eden insanın ya da bunu görüntü olarak sunan insanın bunlara da imza atması gerektiğine inanıyorum. Zaten bizim burada 2 yıldır sürdürdüğümüz programımızın temel hedefi bu. Nasıl Müslüman olunur bunu anlatmıyoruz ya da bir tebliğ yapmıyoruz. Biz kalitemizi artırmak için, yaşam kalitemizi artırmak için, dualist bir şeyden sıyrılmak için, hani orası ayrı ama o dönem böyleydi demek yerine, günümüzde de Müslümanlığın ilk günler kadar yaşanabileceğini iddiasını taşıyoruz. Bu anlamda ben bizlerin biraz daha kendimizden ötekini düşünerek ve onu eleştirmek yerine, yani bilmiyorum siz fark ediyor musunuz? Çok eleştiriyoruz. Sanki eleştirince daha iyiymişiz gibi hissediyoruz.
0: O şuradan kaynaklanabilir mi hocam? Ben kendi gençlik günlerimden hatırlıyorum. Bizim zamanımızda arkadaşlarımız, dindar arkadaşlarımızın arasında bir mümin kardeşinin hatasını görüp düzeltmek bir meziyet kabul edilirdi. Yani bu bir meziyettir elbette. Yani mümin tebliğ eder, emri bil marufta bulunur. Bu bir vazifedir. Ama sanki bizim nefsani ve insani hırslarımızla, özelliklerimizle bu emri birleştirdiğimizde karşımızdaki insana iyilik yapmak yerine onu tahrip eden bir ölçüye vardırıyoruz bu vazifeyi. Yani ben evet sizde bir hata gördüğüm zaman bunu düzeltmek için elimden geleni yapmalıyım ama bunu nefsim için yapar hale geldim gibi bir düşünce var şu anda benim zihnimde. Sanki bu çabamız bizi bu noktaya getirmiş gibi.
1: Ben şöyle görüyorum, çok haklısınız. Kendi evimde dahi, evimizde dahi bazen ortak kaynak referansımızın zayıfladığını, farklı ortak referanslara yöneldiğimizi düşünüyorum. Farklı referans kaynaklarına. Yani benim iman ettiğimle, değer verdiğim ölçüyle, başkasının değer verdiği ölçü sanki ayrışıyor. Bundan biraz sorunumuz var. Yani sen bana uyarıda bulunurken, ben senin yaptığın bu uyarının bana faydasını hissetmiyorsam,
0: evet,
1: ve bu sana bir paye getiriyormuş gibi hissediyorsam, yapacağım varsa bile yapmayacak hale geliyorum. Bu şöyle bir şey var. Hani bakıyoruz yüzyıllardan bu yana bilim, özellikle sosyal bilimler şöyle bir hava çizerler. İlk zamanlar çok farklıydı ve değişti bugüne geldi. Ben evet değişen görüntüler olduğunu düşünüyorum ve bazı değişimler olduğunu düşünüyorum ama değişmeyen temel prensipler olduğunu da görüyoruz. Hani toplumsal değişmede bir tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu özellikleri sıralanır ya, aslında toplumlar değişmedi. Sadece toplumların bazı davranışlarını tanımlayacak bakış açılarımızda yeni anlamlar türettik, isimler türettik. Şey gibi, hani Newton fiziğinde eminlik, mutlaklık işte varken izafiyet teorisiyle bu şeyine, göreceliğe geçti. Ondan sonra kuantum fiziği, biz yeniden bir fizik üretilmedi ya da yeni bir sünnetullah çıkmadı. Zaten vardı. Biz sadece kuantumla bir şeyin mutlaklığın değil, bakış açına göre ve o bakıştığın sistemin kendi kurallarını asla öğrenemeyeceğin kendine has kuralları olduğunu keşfettik. Dolayısıyla bu keşif değişim olduğu için değil, biz yeni bunu fark ettiğimiz için bunu, evet, görmeye başladık. Sonuçta benim söylemek istediğim, insanlık hiç değişmiyor. İnsan hiç değişmiyor bazı özellikleri açısından. Ve dolayısıyla benim kişilerin, en azından bizim birbirimiz adına kollayıcı, koruyucu ve bir tür doğruyu sadece Allah ve onun ilkelerini bize getiren peygamberimizin yolu üzerine iman edip tek referansta buluşmakla mümkün olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bu tek referansı da sen anlayamazsın, o öyle değildir, böyle değildir gibi gürültü yaparak çirkinleştirenler ya da işte anlaşılmayacağını varsayarak sizi başka bir kanala itmeye çalışanlardan beri olarak,
0: evet,
1: bizim önce duygusal manada eminliğimizi ötekisine ispat etmek durumundayız. Bazen birisine yardım etmek istediğimde çok hırçın bir karşılık görüyorum, üzülüyorum. Bazen diyorsun ki ben bakarım, bana emanet edebilirsin, ama insanların güvenmeyişini gördüğünüz zaman üzülüyorsunuz. Ve diyorsun ki güven benim için değil, hepimiz için lazım ve o güveni verecek güvenmeyen de değildir kabahat.
0: Tabii, güven yaratmıyor.
1: Güveni vermeyendir. Ve bu anlamda kendi kendime bu hafta, yani biraz da belki konuyu da hani küçük çaplı bir açma girişimde bulunmamın sebebi bu. Kendi kendime karar aldım. Girdiğim camialarda insanların birbirlerine olan uzaklaşmaları duygusal bazda ve güven bazında, bir arada olsalar bile kendilerini yalnız hissetmelerine yol açıyor. Oysa Müslüman yalnız hissetmez. Müslüman, Müslümanın varlığından güç alır. yani iyi ki de var yanımda der. Ben, bana bir şey olursa hani evlatlarıma, işte ne bileyim benim bıraktıklarıma sahip çıkar. Ne bileyim bana bir şey olursa bana destek olur ya da benim arkamdan konuşmaz. Beni eleştirse bile benim iyiliğim için yapar. Benim ahiretim için yapar. Şimdi lütfen düşünelim tüm dinleyicilerimize. Belki ben hissediyor olabilirim. Ama bugün gelinen nokta itibariyle şey de var tabii, olan son olaylar ve tüm dünyadaki Müslümanların yaşadığı yeniden bir uyanışın getirdiği şey, belki gerginlikler bunlar. Ama benim yeniden bunu gündeme getirme sebebim o sevgiyi, o anlayışı, o paylaşmayı, o güveni kendi aramızda vermekle mükellefiz. Evet. Vermek durumundayız ve bu verişi sağlamayanların görüntüsü ne olursa olsun bununla mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani, belki de bu bana has bir şeydir. Belki bu dönem yaşadığım bir şeydir. Ben şehir değiştirdim yani ve çevre oluşturmaya çalışıyorum. Ve girdiğim çevrelerde doğrusu çıkışta diyorum ki, kendinizi yalnız hissediyorsanız ve o şeyi, bütünlüğü sağlayamıyorsanız, herkes kendi aleminde, kendi derdinde. Belki büyük şehrin yaşam biçimi bu. Bilemiyorum.
0: Yani hocam, geçen programımızda bahsetmiştiniz ya, kavramları yeniden İslam'a orijin alarak yapmamız gerekir diye. Zaman değiştikçe insanın bakış açısının da değiştiğini, olayları değerlendirme şeklinin de değiştiğini söylediniz az önce. Yani burada bir sabitiye ihtiyacımız var bizim. Kur'an tamam apaçık bir gerçek olarak ortada ama Kur'an'ın ve dinin nasıl anlaşılacağı hususunun da bizim. Çünkü ben kendi bilgim, görgümle Kur'an'ı bir şekilde anlayabilirim, İslam'ı bir şekilde değerlendirebilirim. Bir başkası bir başka şekilde değerlendirir. Bizi ortak noktada birleştirecek olan şey peygamberi bakış açısı. Yani hadise dayalı Müslümanlık, büyüklerin söylediği tabirle. Biz mesela güvenin nasıl olması gerektiğini, sevginin ne boyutta olması gerektiğini, yardımlaşmanın, kardeşliğin nasıl olması gerektiğini, geçen hafta Siyer'den de bahsettiğiniz mesela, Siyer okumanın öneminden. Yani Siyer okuyarak ve peygamberin hayatına bakarak en doğru biçimde anlayabiliriz gibi. Yani oradan kaydığımız zaman her şey modern dünyanın gelişmesiyle onu etkileyen, dönüştüren bir sürü etkiyle beraber farklı bir tablo ortaya çıkarıyor. Biz de o çarkın içinde bulunan insanlar olarak o tabloya da o çarkın gerektirdiği biçimde bakar oluyoruz. Mesela rekabet bu anlamda bence inanan insanların arasına giren en önemli sıkıntılardan
1: hastalık.
0: Bir tanesi. Evet.
1: Bence hastalık.
0: İslam mesela rekabeti sadece takva boyutunda, hayır boyutunda hoş görür. Onun dışında der ki herkes eşittir. Ama biz birbirimize iyilik yaparken bile, yaptığımız rekabette bile o iyilikleri çarpıştırarak, oradan bile bir şer üreterek, bir nahoş bir durum üreterek yapıyoruz bunu. Yani o rekabet duygusundan belki kurtulup, yani inançlı kardeşimi kendime rakip olarak görmekten vazgeçerek bunu yapabilirim belki.
1: Kesinlikle. Zaten sanıyorum kaybettiğimiz temel değerlerin başında bu geliyor. Somutlaştırdığımız şeyin, amelin dindeki karşılığını görebilmemiz için bize bunu rol model olarak sunacak şeylere ihtiyacımız var, bilgilere. Çok yabancı bilgilerle, ayrık otlarıyla besleniyoruz son dönemde.
0: Maalesef.
1: İzlediğimiz filmler, diziler, hiçbirinde
0: okuduğumuz kitaplar dahil
1: hayırlı bilgi paylaşımı, küçük de olsa, ama bir sürü hayırsız, yani gereksiz bilgiyle de dolanıyoruz ve o bilgiler bizi kuşatıyor. Belki de bu yüzden, yani belki bu yapmamız gereken şey, öncelikle iman okuryazarlığını geri dönecek olursak, yani benim basiretimi artıracak ve gerçek okumayı yapacak olmak için önce gözümdeki o katarakları bir temizlemem lazım. Yani benim görmemi engelleyen nedir o mesela? Önce ben bir kere tek başıma, ben bile kalmış olsam, ben bunu temsil ediyorum diye girişmeliyim. Yani ben güven vermeliyim insanlara. Ben onların dertleriyle dertlenmeliyim. Yakınımda, herkesin değil tabii, tüm dünyayı kucaklayamayabilirim. Sınırım var, zaman sınırım var, gönül, yani güç sınırım var, takatim belli. Ama en azından elimin altındakilerle bunu yaparak başlayabilmeliyim. Bunu yaptığım takdirde ve bunun güzelliğini gösterdiğim takdirde şey yapabiliriz. Ama biz hep beklenti içindeyiz. O bana niye yapmıyor?
0: Önce o başlasın.
1: Yani evet, bir şekilde bir kişiyle bile olsa başlatmak. Ve bu başlattığımızda öncelikle o misyonu, o özel misyonu koyduğumuzda okuyuşlarımız da daha netleşecek. Yani acıyı okuyuşumuz da daha netleşecek. İhanet okuyuşumuz da daha netleşecek ki Kur'an-ı Kerim hainler için ciddi anlamda çok büyük uyarılar verir. Hainlerle görüşülmesinden tutun da görüşülmemesinden tutun da onlara, yani bu anlamda okuyuşlarımızı da netleştirip biz kendimizin duruşunu doğru yolda dik tutacak şekilde, bizim yolumuzu engel olan ya da teşvikleri, olumsuz teşvikleri ayıklayarak diye düşünüyorum. İnşallah bu benim için de bir başlangıç olur. Teşekkür de ediyorum. Ciddi anlamda bu güveni oluşturacak küçük gruplarla başlayabiliriz. Evet. Zaten vardır, mutlaka vardır. Sadece bunu kişilerin kendi varlıklarını merkez alarak değil, ötekisini merkez alarak hizmet etmesi ve kendi varlığının merkeziyetini Allah'a teslim etmesi. Belki doğrusu budur. Bunun üzerine gidelim inşallah. Bu da bizim hani çevreyi, ben iman okuryazarlığı bilgisinin bulaşıcı olduğunu da düşünüyorum. Yani hayırlı bir şey zaten Allah ziyadeleştiriyor. Hayırlı bir şeyi
0: açıp kolaylaştırıyor.
1: Artırıyor ve sirayetini, feyiz zaten öyle bir şey. İlla bilgi olması gerekmiyor. Belki de hani bilgi arsız olduğumuz için bu dönemde her şeyi biliyoruz. Yani geçen haftalarda da konuştuk ya. Yani bilmenin tek başına yetmeyeceği bir dönemdeyiz artık. Bilmek çok şey sağlamıyor. O bilmeyinin bize ne kolaylaştırdığını.
0: Bilmeyle ne yaptığınız.
1: Evet, bilgi o bilgi, evet. Sizin ne yaptığı
0: hayra
1: çok önemli.
0: Hayra da kullanabiliyoruz.
1: Tabii ki.
0: De.
1: Dolayısıyla bizim o görme basiretimizi artıracak şeyi sağlayan öncelikle temel değerlerimizi kontrol etmek. Yani ben varlığım kime armağan, ibadetlerimi kim için, ne için yapıyorum ve hayatım kime feda. Dolayısıyla bu anlamda inşallah yeniden bir araya gelip ve hani o ayette de diyor ya, müminler yan yana geldiğin beton gibi saf olurlar. Evet. İşte o beton gibi saflığın kendi içinde birbirlerine karşı müşfikleri, birbirlerine karşı yardımlaşmalarını ben yeniden hatırlamamız gerektiğini, biraz daha bunun üzerine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Ortak fikir, ortak ahlak üretme kabiliyetimizi yitirdik sanki.
1: Ay, evet.
0: Yani o bir arada bulunma şeyi, hani sirayet ediyor diyorsunuz ya, işte düşünce sirayet eder. Çünkü ben sizinle beraber olduğumda sizin yapmak istediğiniz ideali öğrenirim. Benim hoşunu dolduğum bir şeyse ona destek veririm. Biz iki kişi olarak o ideale sahipleniriz. Onun için yaşamaya başlarız. Ya da iyi bir ahlak, iyi bir davranışı sizden öğrenir, onu devam ettiririm. İşte biz bu bireysellik biraz fazlaca bize aşılanmaya çalışıldığı için topluluk olma, topluluk olarak hareket etme bizim kültürümüzde ve özümüzde var olan şey. Hatta Peygamber Efendimiz, Ashab-ı Kiram böyle bir gün otururlarken hepsi ayrı ayrı yerlerde oturuyorlar imiş. Cahiliye oturuşu gibi oturmayın diyor Peygamber Efendimiz. Bir araya toplanın. Yani o saf olmak, bir arada bulunmak. Çünkü birbirimize bulaştıracağımız, geçireceğimiz ahlak dahil, İnanç dahil, davranış dahil, feyiz dahil pek çok değere sahibiz aslında. Ama yalnız başıma kaldığımda o bende kalır, sizdeki sizde kalır. Biz onu paylaşıp büyütemeyiz. Ortak bir şeye sahip olmadığımız zaman da hem bireysel olarak hem toplum olarak geri, aciz ve güçsüz durumda kalıyoruz. Yani tekrar o toplum olma, beraber olma bilincini yaşatmamız, diriltmemiz lazım.
1: Evet, bunun üzerine konuşalım istiyorum. Gerçekten çok güzel bir yere temas ettin. Hepimiz, her birimiz o kadar ferdi olduk ki. o fertliğimiz içerisinde camiamızı, birlikteliğimizi ve beraberliğimizi küçük küçük apartman dairelerine kanalize edip, yani

0: ortaya çıkıyor. Niye gerçek senle insanlarla iletişim kuramıyoruz? Kınanmaktan mı korkuyoruz?
1: Korkuyoruz, evet. Evet.
0: Peki kınayıcı olmak iyi bir şey mi, kötü bir şey mi yani Allah katında?
1: Kötü bir şey.
0: O zaman kınayıcı değil, biz ıslah edici olmalıydık hani. Hı. Hani biz iyileştirici olmalıydık.
1: Arada ne kadar ince bir fark değil mi? Kınamak ve ıslah etmek. Aslında temelde fiil hemen hemen aynı şey.
0: Ama geçen hani dedik ya, ıslah etme kullanılan bir şey, maske. Hani fesat çıkartanlar da biz ıslah edicileriz deyiş sebebi o. Niçin? Çünkü insanları değiştiriyoruz diye ya da iyileştiriyoruz derken aslında kendi hedeflerini, kendi bireysel çıkarları için yapıyorlar. Oysa ıslahta kınayıcılık o yüzden yok. Çünkü kınayıcı olduğun an sen bundan berisin demektir. Oysa tek beri vardır. Yani o noktada münezzeh olan sadece Allah'tır. Biz o öyle bir şeye yetkin de değiliz. Bunu ortaya koyacak makamda da değiliz. Biz sadece onun o yaptığı yanlıştan ben de etkilenirim, hepimiz etkileniriz deyip her birliğiyle o yanlışı düzeltmenin yoluna gitmek. Sanki kendim yapıyormuş gibi onun acısını duyarsak ancak olur. Ben hayatımda şeyi gözlemlediğimde, ders verirken mesela ahkam kesiyoruz tabii ister istemez. Ama ne zaman ki aslında öğrenci adına düşünmeye başladığımda, onun için bunun gerekli olduğunu düşünmeye başladığımda, benim söylemem bile gerek kalmadan öğrenci kendisinden, kendiliğinden o havaya giriyor. Ama ne zaman onları dışlayıp onlar adına böyle olmalıdır, şöyle olmalıdır dediğimizde gelmiyor yapın öğrenci. Ya belki insan fıtratındaki o esas da bu. Yani o ince çizginin püf noktası söylediğin o düzeltmeye çalıştığın kötülüğü, yöneltmeye çalıştığın iyiliği önce kendinle birlikte,
1: evet,
0: katarak yapmak ve bunda da hiç onu kınayıcı olmadan, hep umutla bakarak, ondan adam olmaz değil, olur, ben gayretimi göstereyim, olur inancıyla davranmak. Biz çocuklarımızdan bile umudumuzu kaybeden bir nesiliz neredeyse, Allah muhafaza.
1: Evet.
0: Yani birçok durumda eşimizden çocuğum, birincil yakınlarımız, daha bunlar birincil yakında, bunun komşusu var, bunun aynı mahalledeni var, bunun aynı hemşeriliği var, bunun aynı ülkede, bunun dünyada Müslüman kardeşlerimizi nasıl dertleneceğiz, nasıl onlardan umut? Dolayısıyla ben bu iman okuryazarlığının gerçek okuryazarlık olabilmesi için gözümüzdeki katarakların temizlenmesi ve bu anlamda güven veren, elinden dilinden emin olunan kişiler halinde bunu ilan eden ve bunu gösteren kişiler olarak davranmamız gerektiğini, belki de bu ahlaka yeniden kavuşmamız için bolca dua etmemiz lazım. Çok dua etmemiz lazım. Gerçekten ihtiyacımız var. İnsanlar akın akın vapurlarda, yolda, otobüslerde görüyorum. Bakıyorum, o yalnızlığın getirdiği umutsuzluk ve herkesten şüpheyle bakma, her an bir saldırıya uğrama, her an
1: birisi çantanıza değdi mi, acaba aşırıyor mu, bir şey mi alıyor çantamdan
0: gibi
1: endişesi.
0: Yani bu Müslümanların yaşadığı bir toplumda bu olmasın, olmamalı. Biz en azından kendimiz adına, kendi bulunduğumuz elimizin altındakilere bu güveni vermeliyiz diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani toplum güven telkin etmese bile bizim güven, evet, sağlayıcı insanlar olarak o toplumun içinde var olmamız, parçası olduğumuz o toplumun güven veren bir toplum haline dönüşmesini sağlayacak şey olacaktır.
0: İnşallah. En azından İnşallah. Biz bu çabada, evet, olduğumuzda Allah, evet, bizim bulunduğumuz dairenin çapını hem genişletecek hem de oraya o bereketi sağlayacaktır.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz
0: ben
1: efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bugünkü program için değerli dinleyenler, tekrar buluşacağız efendim yine aynı saatte. Allah'a emanet olunlar.

aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri bayramlarınızı hayırlı geçirmeyi nasip etsin. Nice bayramlara eşiniz, dostunuz, sevdikleriniz ile sağlıklı, afiyetli ulaştırsın. Hem bu dünyada hem ahirette bayram etmeyi, ahirette en büyük bayrama nail olmayı nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye vardığı zaman oranın ahalisinin bazı şenlikler ve eğlenceler yaptıklarını gördü. Bunun ne olduğunu sordu. Dediler ki biz böyle Nevruz ve Mihrican'ı kutluyoruz. Bunlar bizim bayramlarımız. Demek ki İranlıların etkisiyle Nevruz kutluyorlardı. Efendimiz dedi ki Cenab-ı Hak Teala size bunların yerine daha hayırlı iki bayram ihsan edip bunları değiştirdi. Yani bunları bırakın yerine şunları bayram edinin dedi. Bu bayramlardan bir tanesini yaşıyoruz şu anda. Kurban Bayramı dediğimiz bayram. Kurban Bayramı Arapçada Eid-i Adha diye adlandırılır. Eid-i Adha. Elif dat, sadın noktalısı dat, noktasız ha, cime benzeyen ve ye ile adha ve udhiye, kurbanlık koyun manasına geliyor. Yani kurbanlıkların kesildiği, kurban edildiği bayram demek oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir bayramın bu kurban bayramı olduğunu, bir tanesinin de Ramazan'ın sonundaki Eydül Fıtr, yani fıtırda iftar etmekle ilgili, artık orucu bırakıp yemek yemek demek yani, Eydül Fıtr olduğunu beyan eyledi ve bunların gecelerinin gündüzlerinin çok çok sevaplı, hayırlı, bereketli olduğunu beyan buyurdu. Bir hadis-i şerifinde Übadet İbn-i Samit radıyallahu anh'ten Taberani'nin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ahya leyletel fıtri ve leyletel adha lem yemut kalbuhu yevme temutul kulub. Sadaka Resulullah fî makal evke makal. Kim fıtır bayramı gecesini, yani Ramazan bayramı gecesini ve kurban bayramı gecesini ihya ederse, İhya etmek, kalkıp namaz kılmak, efendim zikir yapmak, Kur'an okumak suretiyle sevaplı faaliyetlerle doldurmak, gafil geçirmemek demek. Kim bu iki bayramın gecesini ihya ederse, lem yumut kalbuhu, gönlü kalbi ölmez. Yevme temutul kulub, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Biliyorsunuz kalp Arapçada iki manaya geliyor. Bir yürek manasına, insanın göğsünde bulunan kanın vücutta dolaşmasını sağlayan bir cihaz tık tık atıyor. Buna et parçası yürek diyoruz Türkçe'de. Bir de bununla manevi bakımdan alakası olan gönül dediğimiz, gönül de tam Arapçadaki kalbin tekallüp etmek, halden hale geçmek, değişmek, başka bir hale dönmek manasıyla tam ilgilidir. O mananın Türkçesidir tam. İkinci manası da kalbin gönül. Gönüller bazen ölür. İnsan yaşadığı halde ayakta gezer, konuşur, yer, içer, çalışır. Ama kalbi ölür. Yani maneviyatı sıfır, maneviyatı zararda, manevi yönden hasta. O zaman onun bedeninin yaşamasının kıymeti yok. Çünkü maneviyatı ölmüştür. Allah o durumdan hepimizi korusun. Bazen Cenab-ı Hak Teala imtihan için kullarını büyük fitneler, büyük imtihanlar, büyük olaylar takdir buyurur. Mukadderatın cilvesi olarak, kullarının imtihanı olarak imtihanlarda, fitnelerde, musibetlerde bazı insanlar imtihanı kaybeder. Yani dünyaya aldanır, harama sapar, eğlenceyi tercih eder, dinini unutur, ahireti için çalışmaz, Allah'tan korkmaz, haramları yer, içer, işler, sanıyor ki mutluyum, sanıyorum ki yaşıyorum. Halbuki kalbi ölmüştür, ahireti mahvolmuştur, maneviyatı sıfırdır, Allah saklasın. İşte insan kendisi anlayamıyor bazen, eğer böyle basireti kapalıysa, dini bilgisi yoksa, para gelirse,
keyfi yerindeyse, eğlencesi tamamsa yaşamının tam olduğunu sanıyor. Maddi açıdan çoğu böyledir. Gayrimüslimlerin çoğu böyledir. Onlar dünyalıklarını elde ettikleri zaman insanları sömürüp, öldürüp, saldırıp, kırıp, yıkıp, silah imal edip, satımı için milletleri birbirlerine kırdırdıkları zaman, şurada petrol var, aman şurada karışıklık çıkartalım, şurada uranyum var, şurada kıymetli maden var diye, büyük devletler, süper dediğimiz çok yüksek güçlere sahip olan devletler böyle yapıyorlar. İşte Balkanlar, işte Kafkasya, işte mazlum halklar, işte yıkılan şehirler, işte ölenler, çoluk çocuk. Yani Avrupa'da bir çocuk bilmem çatı arasında kalsa, düşman askerleri geldiği zaman orada korkulu saatler geçirse film konusu olur, acındırılır. Bir çocuk korkmuş düşmanın gelmesinden, harbin fenalığından filan diye. Ama beri tarafta milyonlar ölüyor, büyük haksızlıklar yapılıyor. Rusların kendisinin olmayan yerlere saldırmışlar. Şeyh Şamil Efendimiz kahramanca cihat vermiş ama işte sonra başarı olmamış. Tabii İslam aleminin duyarsızlığından, Müslümanların yek vücudu olmamasından, öbür tarafın sayısının, gücünün, kuvvetinin, hazinesinin fazla olmasından olanlar olmuş. Şimdi de İslam alemi maalesef duyarsız. Maalesef petrol kazananlar kazançlarıyla eğlence peşinde, petrolden kazananlar. Daha başka sebepler, zengin olanlar dünyaya dalmışlar, ahireti unutmuşlar. Müslüman kardeşlerinin ıstıraplarını, sıkıntılarını nazar dikkate almıyorlar. Efendim imtihanı kaybediyorlar. Yani bu devirde bu kalplerin ölme günü, kalplerin öldüğü gün. Bunun çok bariz olduğunu efendim görüyoruz. Hakikaten birçok insanın kalbi ölmüş durumda. Yani elhamdülillah Müslümanım diyor, o da bir derece. Kalplerin öldüğü gün. Yani bu İki bayram gecesini ihya edenlerin kalbi ölmez. Bu ve buna benzer zamanlarda ortaya çıkan şiddetli imtihanlarda insanların kafalarının karıştığı, maddiyatla maneviyatın tercih noktasına gelindiği, pek çok kimsenin maddiyatı ve dünyayı tercih ettiği ama ariflerin ahireti tercih ettiği zamanlarda tercihini doğru yapar, kalbi ölmez ve sonunda kazanır. Başka hadis-i şerifler de var. Mesela men ahya leyalil erba Recebet lehul cennet. Kim dört geceyi ihya ederse ona cennet vacip olur. Yani cennete girer muhakkak. Leyletel arube. Yani arube terviye demek. Kurban bayramı arefesinden bir önceki gün. Hacıların Mina'ya çıktıkları gün. Bu geceyi ihya eden. Ve leyletü arafa. Arafet gecesi. Ve leyletü nahır. Kurban gecesi. Ve leyletü fıtır. Ramazan bayramı gecesi. Bu geceleri ihya edenle cennet vacip olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi bu sayılan gecelerin bir kısmını artık geçirmiş bulunuyoruz. Ama not alırsınız, aklınızda tutarsınız. Bundan sonra gafil olmazsınız. Bu güzel geceleri ihya etme çalışırsınız. Tabi bu kurbanın gecesi gündüzü ve bu bayramın içinde yapılan her şey çok sevaplıdır. Hudutlarda bekleyen asker kardeşlerimize müjdeli bir hadis-i şerif okuyuvereyim. Efendim İbn-i Hüzeyme rivayet etmiş. Men şehide ayaden min ayadil müslümine fi sagrin min suburil müslümin kâne lehu minel hasenate adede rişi küllü tayrin fi harimil İslam. Ne kadar tatlı bir şey. Bunu basıp çoğaltıp o kardeşlerimize efendim ev hasreti çeken, vazifeyi yaparken silah elinde bekleyen kardeşlerimize mektupla göndersinler. Kim Müslümanların bayramlarından bir bayramı İslam aleminin hudutlarından bir hudutta bekçilik yaparken, yani nöbet tutarken, yani askerlik yaparken karşılarsa, yani o esnada bayram olmuşsa, bayrama o esnada girerse, onun hasenatı o kadar çok olur ki kazandığı sevaplar, bir hasene Uhud Dağı kadar büyük bir sevap. Hasenat artık çok haseneler, çok sevaplar. Adede rişi küllü tayrın fi harimil İslam. İslam aleminin, Müslümanların yaşadığı bölgedeki bütün kuşların tüyleri sayısınca hasenata sahip olur. Demek ki onlar Allah rızası için hudutlarda Müslümanları korudukları, beklediklerinden dolayı bu sevabı kazanıyorlar.
niyete göre tabii ne kadar büyük sevaplar alıyor. Harp olmasa bile sırf bekçilikten bile böyle sevap alıyor. Kaldı ki dünyanın her yerinde Müslümanlarla başkaları arasında harpler, darplar da var ayrıca. Tabii bu bayram gününün en büyük özelliği bu bayramın kurban kesmektir. Efendim zengin olanların kurban kesmesi gerekiyor. Kaçınmaması gerekiyor kurban kesmekten. Örfünü, adetini yavaş yavaş veya hızlı hızlı kaybetmiş olan insanlar bu bayramları bir sıkıntı olarak görüyor ve hemen atlıyorlar, tatil yerlerine kaçıyorlar. Evde bayramlaşmak, gelen misafirleri ağırlamak bir ibadet, sevap bunlar. Misafire ikram ne kadar kıymetli bir şey. Misafirin gelmesinden kaçıyorlar, misafirliğe gitmekten kaçıyorlar, ziyaretleşmekten kaçıyorlar. Halbuki Müslümanın, Müslümanı Allah rızası için ziyaret etmesi Allah'ın sevgisini kazanmanın vesilesi, Allah'ın sevgili kulu olmanın vesilesi. Bunlardan kaçıyorlar, rahatı tercih ediyorlar. Geceliğin ibadete kalkmak rahatı terk etmektir. Oruç tutmak rahatı, keyfi terk etmektir. İslam'da rahatı, keyfi Allah rızası için terk etmenin büyük bir sevap olduğunu Müslümanların öğrenmesi lazım. Namazın az çok bir zahmeti, meşakkati vardır. Abdestin meşakkati vardır. Haramlara karşı sabretmenin meşakkati vardır. Cennetin yolu biraz böyle meşakkatlidir. Cehennemin yolu çok kolaydır, tatlıdır, zevklidir. Şeytan bile süsler, efendim çalgılar, eğlenceler. Öyle gider cehenneme, kolay gider insan. Bu zor ama faziletli, güzel olan tarafı tercih etmek lazım. Efendim kurbanı nerede keseceğim diyor filan. Bu işten kaçınıyor pek çok kimse. Bakın bu hususta iki hadis-i şerif okumak istiyorum. Herkes ibret olsun, kurban kesenlere müjde olsun diye birkaç hadis-i şerifi Ramuzul Ahadis kitabımızdan Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendimiz Hazretlerinin tertiplediği mübarek hadis kitabından okuyorum. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre ma unfikatil veriku fi şeyin ehabbe ilallahi teala min nahirin yunharu fi yevmi id. Taberani, Darakutni, Beyhaki, İbni Abdülber gibi kaynaklar kaydetmişler bu hadis-i şerifi. Ma unfikatil verik. Verik, varak diye okunmaz da verik diye okunursa kaf harfiyle gümüş yaprak veya para, gümüş para demek. Tevbe suresinde geçiyor. Fi verikikum hazihi diye. Ashab-ı Kehf'in bu uyandıkları zaman, şehre indikleri zaman para harcadıkları anlatılırken. Şimdi ma unfikatil veriku fi şeyin. Para bir yere harcanılmaz. Ehabbe ilallahi teala. Allah'a daha sevimli bir yere harcanılmaz. Min nahirin yunharu fi yevmi id. Bayram gününde kurban için, kesilen kurban için harcanan paradan daha hayırlı bir yere harcanmış olamaz. Yani önce reddediyor. Başka hiçbir ihtimal yok. Ancak şu var. Bayram gününde kurbanı almak, kesmek, buna para harcamak. Bu en sevimli. Allah'ın en sevdiği manası. Demek ki kurbanın kesilmesi Allah'ın çok sevdiği bir ibadet olduğundan kurban bayramında kurban kesmeye gayret etmek lazım. Biliyorsunuz Ramazan bayramında kurban yok ama Ramazan bayramında da evde şenlik olsun diye kurban keserse bir insan 700 misli sevap alıyor. Bunun hakkında da hadis-i şerifler var. Demek ki insan kurbandan kaçmamalı, kurbanı kesmeli. Çünkü bunu Allah çok seviyor. Bir başka hadis-i şerif okuyayım. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden İbn-i Mace Tirmizi, efendim, Beyhaki ve Hakim rivayet etmişler. Ma amile ademiyyun min ameli yevmin nahri ehabbe ilallahi min ihrakıddem ve inneha leteti yevmel kıyameti bi kurunihâ ve eş'ariha ve azlâfihâ ve inneddeme leyaka'u minallâhi bi mekânin kable en yaka'a alel ardı fe tayyibu biha nefsâ. Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan kurban bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır. Kurban bayramında min ihrakı dem. Kurbanı kesip
kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne haleti eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir. Bi kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir. İnsanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme le yaka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna ulaşır. Huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kable en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi, hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen binaenaleyh, bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin, bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor. Yine bir başka hadis-i şerif, önce okuyalım metni mübarekini. Saccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu udhiyyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi. Hazreti Ayşe Sıdık'a validemizden yine rivayet etmiş bir hadis-i şerifi de. Bunun da mübarek mealini açıklayalım. Metnini okuduk, mealini anlatalım. Saccu, kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar. Ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız ve şenlendiriniz. Yani şen olarak, gönül hoşluğu ile böyle isteyerek, sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu iler kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve tarnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş, sevap olur. Fî mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak kefesi, sevaplarını da alacak öbür kefesi, o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir. Bu konudaki bir hadis-i şerifimi daha yazmıştım, onu da okuyayım. Men daha tayyibeten biha nefsuhu muhtesiben li udhiyyetihi kânet lehu hicaben minnar. Bu da Taberani tarafından Abdullah ibn Kurd ibn Hasen'den rivayet olunmuş. Kim kurbanını keserse, tayyibeten biha nefsuhu, gönül hoşluğu ile şen şen, seve seve, isteye isteye ve böyle abuk suratla değil, isteksiz değil, hoş bir şekilde kim keserse, muhtesiben li udhiyyetihi, bu kestiği kurbandan Cenab-ı Hakk'ın kendisine sevap vereceğini düşünüp, onu umarak Cenab-ı Hakk'ın rızası için bunu keserse, kânetehu hicaben minennâr, bu kurban kıyamet gününde ona cehennemden hicap olur, yani engel olur, cehenneme girmesine mani olur, yani cehenneme girmez, cennete girer. Binaenaleyh aziz ve sevgili kardeşlerim, ne yapmamız lazım? Kurban bayramının ne kadar mühim bir bayram olduğunu çok iyi bilmeliyiz. İnşallah bundan sonraki senelerde de sağlık afiyetle Allah eriştirsin nice bayramlara. Kardeşlerimiz bu bilgileri kurban bayramından önce, yani icra edilebilecekleri duyuldukları zaman, ben de bunu yapayım diye yapılabileceği zamanlarda sizlere duyursunlar.
bu bayramlar çok önemli. Çok önemli günlerde, çok sevaplı günlerde bulunuyorsunuz. Ziyaretleri gönül hoşluğuyla yapın. Ziyaretçileri gönül hoşluğuyla karşılayın. Yorulsanız, uykusuz kalsanız bile bunun efendim çok sevap olduğunu bilin. Biliyorsunuz hacca giden kardeşlerimiz böyle Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta, sıcakta, toz toprak ve izdihamda, tavafta çeşitli sıkıntılar çekiyorlar ama o sıkıntıların karşılığında da güzel bir hac yaparlarsa cenneti kazanıyorlar. O bakımdan biraz cennet yolunun fedakarlık istediğini düşünerek bunları seve seve yapın. Peygamber Efendimiz Kurban Bayramı'nı böyle metheylemiş, gecesinde gündüzünde ibadetin ne kadar güzel olduğunu bizlere bildirmiş. Kendisi bayram gecelerini, bayram gündüzlerini tekbirlerle, tesbihlerle, zikirlerle ihya ederdi. Ve bayram namazına giderken, dönerken bu zikirleri, tesbihleri, tekbirleri çekerek giderdi. Ve bir şey daha dikkatimi çekti. Peygamber Efendimiz'in adetini okuyunca size de bildirmek istedim. Peygamber Efendimiz kâne lâ yekâdü yedâ'u ahadan min ehli yevme idin illâ ahracehû. Adeti şöyleymiş. Bayram gününde ailesinden, evinin içindeki insanlardan, hizmetçi, vazifeli, çoluk çocuk, eş, kadın, erkek hepsinin hiçbirisini neredeyse bırakmadan hepsini çıkartıldı. Biliyorsunuz camiler bazen küçük olduğu zaman bütün Müslümanlar da bayram namazına itibar ettiğinden hava müsaitse efendim yani yağış yoksa müsait olan ülkelerde, müsait olan yerlerde sahraya çıkılır. Yani çok geniş alana çıkılır. Bayram orada kılınır. Efendim oraya çıkartırdı. Herkesin iştirakini isterdi Peygamber Efendimiz. Bu Türkiye'de adet olmamış. Halbuki Efendimiz böyle çıkartırmış. Burada bakıyorum bayrama, bayram namazına kadınları ve çocukları da getiriyorlar. Camide bulunduruyorlar. Peygamber Efendimiz böylece Müslümanların topluluğunu arttırmak ve ibadetin ihtişamının gönüllerde, gözlerde, hafızalarda yer etmesini sağlamak murad ediyor demek ki. Ve oradaki hayırdan, bereketten, sevaptan herkesin istifade etmesini istiyor. Evde kalmasına razı olmuyor. Çoluk çocuk hepsini hadi bakalım bayram namazına gidiyoruz diye bayrama götürüyormuş. Bir yoldan gittiği zaman dönüşte öteki yoldan dönermiş ki yollar da şahit olsun diye biliyorsunuz. Bir insan sevap da işlese, günah da işlese, çevresi, mekanı, azaları, melekler, her şey kendisine şahit olacak. Yollar, dağlar, ağaçlar, oralarda gördüğümüz, görmediğimiz varlıklar hepsi şahit olacaklar. Onun için giderken bir yoldan gitmişse dönerken öteki yoldan döner, şahitlerin miktarını arttırmayı murad edermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte böyle Cenab-ı Mevla'nın rahmetinin cuşa geldiği, sevapların bol bol dağıtıldığı günlerdeyiz. Onun için gecenizi, gündüzünüzü Allah'ın rızasına uygun geçirmeye dikkat edin. Bayramı Müslümanca da geçirmek önemli bir iş oluyor. Çoluk çocuğa da bunu sağlayacak tedbirleri almak lazım. Efendim mesela alıp gelin bakalım ben sizi mübarek bir yere gezmeye götüreyim de görün diye Ebu Eyyub el-Ensari Efendimizin İstanbul'da ziyaret edilebilir. Efendim daha başka mübarek zatların yaşayan veya vefat etmiş zatların mübarek yerlerine Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahı var, Beykoz'da Yuşa Aleyhisselam var. Her beldenin kendine göre böyle güzel maneviyatı takviye eden mübarek sevaplı yerleri vardır. Oralara giderek güzel bir şekilde geçirmeye gayret etmek lazım. Ve bu bayramda, bu sevinçli günlerde ıstırap çeken Müslümanlara da çok dua etmemiz lazım. Çünkü Müslümanlar da ayrılmış, parçalanmış durumda her yerde kan kaybediyorlar. Yaralı aslanlar gibi yerlerde serilmiş durumdalar. Müslümanlar birleşmezse, gönül birliği etmezse, birbirini desteklemezse sonuç çok kötü olacak. Cenab-ı Hakk'ın yardımı da birleşmekle, birlik ve beraberlik içinde sevgiyle, saygıyla, fedakarca, muhabbetli düşüncelerle birbirlerine iyi şeyler, duygular besleyerek, yardım elini uzatarak çalışanların üzerine oluyor Cenab-ı Hakk'ın nusreti yardımı. Onun için her yönden İslam aleminin dertlerini düşünün, dua edin,
ve elinizin uzanabildiği yerdeki Müslüman kardeşlerimize yardımcı olun. Kestiğiniz kurbanları yerlerine hediye edin fakirlere, efendim muhtaçlara. Onların hakiki hayır dualarını almaya çalışın. Geceniz gündüzünüz hayırla sevapla geçsin. Cenab-ı Hakk'ın rızasına vasıl olun. Allah'ın sevdiği kullar olmayı Cenab-ı Hak nasip etsin. Allah'ın sevdiği kullar olarak yaşamayı nasip etsin. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, razı olduğu güzel, sevabı bol amelleri işlemeye cümlenizi muvaffak etsin. Hepinizin tekrar bayramlarınızı tebrik ederim. Sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler.